0: 他们要的。
1: 要出事来了。
0: 要出事。
1: 哎，王院长啊，现在脱了几兜兜。
0: 好的嘛，好的嘛，好的，好的，好的，好的。好的
2: 这个熟练弹奏都塔尔的人来自1000多公里外的库尔勒，他叫王新祖。为了学习木卡姆，他每年都要来沙车住一段时间。在这里他似乎找到了心灵的归宿。
3: 小的时候嘛，我本身嘛就喜欢音乐。我们那个村里头哦，白天嘛就是劳动，晚上就是开始他们就弹起了杜塔尔来哦，我们就开始哦弹琴唱歌。
2: 出于对新疆民间音乐朴素的热爱，王新祖沿着塔里木河踏歌而行。
3: 到了这个玉里县，我一到那巴楚、沙车、和田，我都跑遍了。我又找到那个老师，我就跟他们学。
4: Yakışıklı
5: tutarlar ama yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı tutarlar. Ben de yakışıklı

0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Bunun sebebi şu, nakşımızı kılan şugullanğanlık mı ki deyip mi? Üzen kızlık üyengen, bu şu, bizden bu şu uluğ sayesinde icat olup, bu şu koçura bak, arkalık icat olan nakşı bir ayızın aşıtken,

0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не хотим, чтобы мы были. 360 günün asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tripim çıkıdı buran. Şuna manima kodayıp kılıçtı mı şu dönümün ona çok rulu ama bunu hani.
0: 在尼雅河古河道尾闾，南北近30公里左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: çaruğu çıtıklan, dıkan çıtıklan, birler çıtıp yaşığa demlikin, şu zamanda mı? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturtukken, bir yerde. Miviçiyü de etmez, başka orman da etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Ne uzun getken. Aynen, yani, ağa yığılırsa

0: Kim aparat menim al törtte deme ilk motorun tavasa hoş olsun.
1: Oy bunlar da para aldı dedik motor şey.
0: Ha hoş olsun. Sen gönül sarıca sarıca yaparsan ma törtte deme törtteden bu suç kaçtırıp çıkar bunlar özleri edip çıkar be.